kasmalarını yoktu onun. O geldi hocam, benim psikolojimde bir yer. Ben o büyüyüşü ben o. Ona psikoloji devrili yatırdım. O bu iş oldu. Ben de psikolojik hafıtını bu. Anamadın iyi şeyle bana tıkmışım ben. Dört soğan. Aslında onunla bulmak. Bu ne işte, nuhatımı da nuhatsın. Sen var diyor aslında. Mesut'ta mı nuhatın? En nuhatçılar mısın? En nuhatçılar. İşkot. Yani de yok, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, kustakon, quand on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a